0: Eu ne çatı şap de ben yat miyam pek üstü beygen de dedi tut no etik estetta miyam da gönüm na ne çen doğab maktis ne William Fontaine intervenant communautaire et culturel et huina non de otet son tu wa wid madak ne na gout pe gadetta program mishka pi mishka eu ne çte da ek anu de tisen mak haptenin do ma kwe kwe William
1: Kwe kwe çı bu hoga dedin ama şıttı bu hoga dedin. Bistu yinu ten dedim ugen.
0: San şiş bu peytata. Çınlı şıkamadın ve nümün tıpeygen de zitip adım istu yata. Uşkat çıgıvan tıpak uvaku uvacımdanca çıgıcat sittim niname le program ne gadet de huydan mışka bir mışka içti uca. Çıgıcat sittim nina çıgıvan ne?
1: Aha bir mışka içti o makine huydan başka mışka huydu. Ek haşa pek istiyor da dıpanış bu stugan mışka. En bence sivan patete tatanuyeş usteyiş vası dışkış tudronin o mışka. En et mışka zay nağın cinka suanut vasıt usnit şot vahat mat malutunan kut nuahu kut vas kaydı zibne et vas ni nuahu pdetet. Et net mışka nağın cici nes nes tüydeş uan uav da degnuca. Çocuğu uyanın en uyanı kafası dedi açtı. Mak çocuğu başka yaptık da ne uçuşun. Doğuna ne uçuşun. Mak ne uçuşun. Mak ne uçuşun. Çocuğu uğrağına uçuşun. Çocuğu ne uçuşun. Çocuğu bana uçuşun. Diş bacı sürün de en uyanı cidada. Mak ne başka yani o çocuğu ne ben ne Mahmet'in dancı dudağını men çocuğu